ama ne fayda? Daha yoktur hevesim, ne değilim bu hayda. Seher saat oldu da çağırır telefon. Gitme gel barış değil, nömre tanış değil.

Ayrı düşsen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.